Assalamu alaykum, hürmetli radio dinleyiciler. Anlatkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygur çanıltışı. Bugün 2026 yılı 28 May Peşembe. Hazır Ankara vakti 3'teki saat 1, Ürümçü vakti 3'teki saat 4. Hürmetli radio dinleyiciler, anlatışlarımız her günü Ankara vakti 3'teki saat 1'den 2 gece, Ürümçü vakti 3'teki saat 4'ten 5 gece boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları arkalıklar kutladı. Anlatışlarımızın radyomuzda internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adreslar arkalıklı mı bir vasıtanlı alayışla. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 geçe. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlıklı buldu. Hürmetlik radyonlukçular, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle, uçrik ve nakşı müzik katarlık programıla bağ bulup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari riyasetçilik kılımım.

Hürmetlik radio dinleyici aziz kardeşler, emde haberler anlayışla bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmunları tüvendikçe. 1 milyon 700 bin'den artık Müslüman hacı oldu. Hacibatını ada kılış için mukaddes tuprakla turvatkan 1 milyon 700 bin'den artık Müslüman öz vazifelerini tamamlap hacı oldu. Arpatta vukuf tutukan denken Muzdalife ötken hacılar bu yerde namaz okup vukuf duasını kıygan denken şeytanı taşıtış için taş yığdı. Hacılar keçi 20'den başlap piyadı menip cemirattaki şeytanı taşıtış meydanı gitip geldi. Ve akabe cemirsige 7 taş attı. Arkadan Kabe'de ziyaret tavapı ve sayını ada kılıp ihramdan çıktı. Hit musabisi de hacılığa yol boyu su ve yemeklikle tarkıtılgan bulup, hacılığa hitin ikinci ve üçüncü günleri mu küçük otura ve çoğun şeytanlı taş yetişini devamlaştırdı ve Mekke'den ayrılış aldı da vida davabını kıladı. Hürmetli radyonlukçular, Halkara Enerji Agentlikte Otur Şerhtiki Uruş dünyanın enerji stratejilerini kaydedin şekillendirmekte dedi. Halkara Enerji Agentlikte Peyşembe gündeki bayanatı da Otur Şerhtiki Uruş'un devletlik enerji stratejilerini kaydedin şekillendirip, yeni soğudu liniyalarını içişka ve yerlik menbeleri yüzünüşken mecburlavat kalıqın cekalı dedi. Agentlik İcraiye Müdürü Fatih Birol, dünyanın gayet zor enerjiye bekhaterlik krizisinin utturusu turvatkallıkını, bunu 1970 yıllardaki nefit krizisi okşaş yarışar karakterlik meblağ ziliş strategilerini üzgertidikallıkını itti. Agentlik yarışarı enerjiye meblağlarının 2026 yılı 3,14 trilyon dolar getidikallıkını, bunun 2,12 trilyon dolarının elektrik türleri saklaş ve kayıt asıl bulduğun energiyaya acırtıldığını tahmin kılmakta. Nefit bahası üstgen bolsumu nefit meblağlarının inaksızlıkla sebebinden 500 milyar dolarının astığı çüşüp gidişi, tabi gaz meblağlarının bolsa 330 milyar dolarına yükselişi kütülmekte. Xitay yekke alda yer şarı kömür çıkımlarının

0: Аңламатканыңлар, Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Radio anlayacağız kardeşler. İran Küveyt'teki Amerika harbi bazısını hücum nişanı kıyallıkın cekalı diyen. İran İnkılap Muhafızatçıları Armiyası Amerika'nın İran'ın cenobudaki Bender Abbas aerodromu yıkılırgı kıygan hava hücumuna cevaben Küveyt'teki bir Amerika harbi hava bazısını nişanlı kıyallıkın ilan kıldı. Teslim agentlikmen yetkizişçe İnkılap Muhafızatçıları bu üçeri şerketinin tacavuzcılıkka karatkan ciddi bir agahlandırış şikayetini eskertken. İlgiri bir Amerikalık emeldar Hormuz Boğazı yıkılırdı tähti çekillendirgen tüt İran uçuksuz ayrıplarını itip düşügellikini ve Bender Abbas'taki yeryüzü kontrol istansısının sokkallıkını itip bu kadem pütülleyi müdafiye maksatlık ideyi deyip ilgiri sürdü. İran bunu uruş doktuş gelişimine eğer kılaplık kılıç deyip ayıp bildi. Prezident Trump olsa müzakirlerden memnun emeskini bildirgen bolsun mu deniz kanalını davunlaştırmakta. İran'ın dini rehberi Mujtaba Khamenei mu İran devletlerinin hem de Amerika bazıları için kalkan bulanmaydıgallıkını ilan kıldı. Hürmetli radyoçular, Amerika Şarkı Tinç Okyanı'nda zehirlik çekimlik toşuvatkan kimige hücum kılıp iki kişini öldürdü. Amerika Cenab-ı Kumandallık İdaresi istihbarat paketleri asası da Şarkı Tinç Okyanı'ndaki bilindiğen etkisçilik liniyelerde zehirlik çekimlik operasyalarına katlaşkallığı cizimleştirilgen bir kimini nişalladı. Hücum neticesinde iki er narko terörçü öldürüldü. Amerika armiyası hiç kandak ziyanı kutuşkenmedi. Bu vaka ötken sentabrdan beri rayonda az degende 194 kişinin ölüşüge sebep bolgan Cənub neyse hareketinin bir parçasıdır. Prezident Donald Trump, Amerika'nın Latin Amerika'sındaki zehirlik çekimlik kartları bilen emeliyette tamamen uruş halde işkellikini ilgir sürüp gelmekte. Hürmetli radyoçular, Norveç'e Fransa'nın yadro kalkını astığı kirdiğen boldu. Avrupa'daki ittifaktaşlar Rusya'nın kaytadan kurallanış

Şey bu Amerika'nın bexatarlık vadisiyle alakadar endişeler sebebinin güçlük kapaletlerini izlevatkan bir mezgilde Norveç'e Fransa'nın yadro kalkına astır kirdağın boldi. Norveç'e başministeri Jonas Gahr Støre, Prezident Emmanuel Macron bilen yeni bir müdafiye gelişimi imzalaş için Paris'e bağırdı. Uzundan buyan Atlantik tarafları sübtede Washington bilen maslışıkı işindeğen Norveç'in bu kademi en tayin mühim bir buruluş deyip karalmakta. Stoyer, Rusya'nın yadro sahasını özüçü gağın çoğun kölemlik kuralanış sebebinin bu kademini taşlıqallıklarını, lekin tinçlik mezgilde Norveç'e tupraklarına yadro kuralları uğrulaştırılmağallıkını bildirdi. Norveç'e, Polşa ve Litvanya'dan kin Fransa'nın yadro koğduşu astığı kirgen ahırkı devlet bulup kaldı. Hürmetlik radyo mokçuda, Hamas, Kassam'ın yukarı derecelik komandörünün öldürülgenlikini cezimleştirdi. Hamas, İsrailiyanın Gazze şehrine karatkan hücumunda Kassam tugaylarının yukarı derecelik rehberlerinin Muhammed Evda ayalı ve iki oğlunun mu öldürülgenlikini cezimleştirdi. Hamas evdanı özünün kurallık kanıtının tuncu evlat ezalarına bir sedep süpetildi. Bu hücum kurban eti aldı da şiddetlik bombardımanla dağınlaşı vatkan bir mezgildi yüzbeldi. Hürmetlik radyo anlıkçıla. İran, Uran meselesinin Amerika bilen ilip birlevatkan müzakirlerinin gün tertibini yokluğunu ilan kıldı. İran toyundurulgan İran Uran zapsı meselesinin Amerika bilen dağınlaşı vatkan müzakirlerde gün tertibini yokluğunu ilan kıldı. Tehran dairleri Amerika Prezidenti Donald Trump'ın mezkur materyallarının yok kılındığallıkı ya ki Washington'a tapşırıp verildiğallıkı yönelişteki bayanatlarını ret kıldı. İran yanı Amerika ve İsrailiyanı başka yolla arkalık İslam Cumhuriyeti'ni ağdırıp taşlaşkı uğrun işine dağınlaştırıvatı da o deyip eyip bildi. Hürmetlik radyo anlıkçıla yukarıda haberle anıldığında.

Hörmətli radionuçlar, Dünya Sədrinin namayəndələri namlıq proqramımızın bugünkü sahnədə Xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin Türk şeiriyyətinin Heydər babası Şəhriyar temalıq analizini dıqtınlar sunumuz. Qınağındaqda dıqtınlar proqramımızda bolsun. Sizce bir insanın özünün arzu armalarından vazgeçişi gerek mi? Ya ki kıymetlik muhabbetinden vazgeçişi gerek mi? 20. asrının dastlabki yıllarda, yani 1906 yılı Tebriz'de dünyaya göz açkan Seyyid Muhammed Hüseyin için bu sual, hayatıdaki tragiyelik, şundakla rivayet üstüne alınan buruluş noktası bulup kaldı. Tehran'ın Darul Pulun koridorlarında tibbi saymalarını taşlap, Tebriz'den sus tumallık Heydar Baba tıkıgan yada kılgan bir meşhur edebiyat erbabı aylangan bu zat, fakat mısralarını tizip çıkan bir şairla emez. O, tibbi kitaplarının soğuk bətlerden süzülüp çıkıp, halkının kızgın kırptas hanıda oturgan bir milletin yatnamısı ve sığınışını eksiltirgen ortak sadadır. Şehriyarının edebiyat sahnesindeki baskan tonca kadınları, dadısı Seyyid İsmail Musevi'nin edebi mirasları bilen şekillendi. Yaşlık yıllarda Behçiyat tehallüsünü kullanan şair, bu isminin ruhi dünyasındaki birinci kullarına vekillik kıladığı kılıklı kışanmaktı. O, şu çağlarda İran'da küçük eneneye ilgi bulgan tasavvufçu bir usulga, yani Hafız Divanı'dan palselip isim izleşke dayandı. Özünün kilaçkini ve edebi kimlikini şekillendirmek için niyet kılıp divanını aşkını da arkama arka iki katım Şehriyar degen isim közü geçerlikti. Bu tasavvufta tasadübilik onunla bir şiiriyat padişahlıkının darvasını açtı. Onunla bu isimli kullanış için ordudun ruhsat eliş gerektiği ayetilgan bolsa mı, o öz kanunluğunu ordudun emez, belki bir vasıta edebiyatının yürük eden hafızın nefsinin elişini tallab, Şehriyar isimli mengü miras kaldırdı. Şehriyar'ın hayatı fakat edebi muvaffakiyet bir Allah emez, belki çonkur vazgeçişle bilen tulup taşkan. 1924 yılı Tehran Tibbi Fakültesi'ne jandarma okuyucu kabul kılış sahne bilen kabul kılındı ve muvaffakiyetlik bir asistanlık baskışını baştan geçirgen şairin okuş bitirişine aran bir yıl kalgaydı. Ama onun hayatı Süreyya isimlik bir hanımı bulgan ümitsiz muhabbeti sebebinden aslan üstün bulup gettim. Yukarı derecelik bir devlet emeldarının uruk tıkını bulgan Süreyya bilen görüşürgen şu meşhur halkılık geçide

bağışıda tağ atkışı kütken, amma onun bilen görüşelmeyen Şehriyar, şu kişisi pekat muhabbetinle emez, belki tibbi kesbini mu şu yerde taşlap gettim. Tehran'dan sürgün kılınış bilen ahırlaşkan bu hissiyat ve yarançılıkı, dünya tibbi sahası için bir yoktuş bolsa mı, amma dünya edebiyatı için azap bilen tavlanan bir talant ilgisinin tokuluşu buldum. Seyyid Muhammed Hüseyin, Seyyid Hamza Mektebi ve Talibiye Medresi'de algan terbiyeler arkalık Paris tılının varlık incike taraflarını pişik bulattım. Onun divanının şiirler toplumu köp kısmı Paris tılı bulup, o bu tılının ustası edip karalgaydı. Bırak onu dünyadaki varlık Türklerine tanıtıp meşhur kılgan til özgürüşü, annesi Koke Hanım'ın eyiplişi bilen başlandı. Annesinin, oğlum, biz senin yazgallarını düşünmemiz diyen sözü şair için bir oygunuş buldum. Öz sılığa yani Türk dilige kaytıp yazgan Heyder Baba'ya selam namlı şiiri pekat bir şiirle emez, belki Çigralad'ın halkıgan bir milli an kitapnamesiydi. Bu eser Mehmet Emin Resulzade'nin makalları arkalık Türkiye'de mi küçük tesiri kozulgan. Şehriyar hiç kaçan körüp bakmağın Türkiye'ye bulgun sevgisini hiyali sefer şiiri bilen edebileştirgeniyle. Şehriyar'ın Heydar Baba teğe bilen bulgandırışçısı siyasi mecburiyetinin mirasıdır. Onun atısı oğlunu asasi kanun inkılabi hareketleri keldirip çıkarganın kalemkançlıklarının kodaşını oylap, onu küçük çağlarda Hoşkinap kentine evet geydim. O yerde tabiat bilen, sazendilerin bes münazırları bilen, mesel ve halk çiçekleri bilen tavlanan Şehriyar, Heydar Baba'nı fakat bir coğrafyalık ilgizlik depla emez, belki balalıkı, ananeleri ve yukulup yetken vatanının sır dışı kılıp donuşturdum. O, mezkur heybetlik dağını bir personazga aylandırıcı arkalık, ağzaki medeniyetini yukarı seviyedeki edebiyat bilen birleştirip, özgeçe bir yediye mektubu yarattı. Şairlerinin kadir kıymeti adette vefatının kendi bilinigallıkı hemmege ayan elbette. Şehyar bu ekinişlik takdirini yandı. O tehe hayat vaxtıdıla İran'da 16. Mart günü Şehyar günü edip ilan kılıngan ve onunla birinci derecelik mağrib ordunu berilgaydı. 1988 yılı 18. Sintabrik günü vefat bulganda Tebriz'de vakit tohtap kılgaydı. Barlık dükkallığa takılgan, halk matem libaslarını giyip koçulağa dökülgen şu günü, onun cesedi Tebriz'in meşhur şairliğe mekbarası gedetini kılındı. Bu bir sanatkarının öz halkının kalbide kurgan tahtının emeli ispatıydı. Şehriyar, dünya Şehriyar'ın sözle tığı kellekini bildi edip, üzünün mengü ölmeydi kallakıdın hoş haber bergeydi. Yalgan dünya felsefesi bilen hemen ersinin ötkünçü hikayelikini askerse mu, tibbi terbiyeni yarım yolda koyup şiirler bilen ruhlarını davalaştığını tanılgan bu büyük şahıs, arkası da herkesi konurmaydıgan bir hakikatini miras kaldırıp yattım. O, öz yıldızı kayısının, ana tılının illik lıkıdının panah tepişinin ve muhabbetinin şeref bilen elip yürüyüşünün simvoludur. Bugünkü günde onun şiirleri kalplerini kudde körükke okşaş bir-birge tutaştırışını Hürmetli radyonlukçular, yukarıda Türk dünyasının namayandılığa namlılık programımızdan bugünkü sahnede halkıra münasebetli mutakassı Doktor Cemil Doğaç İpek'nin Türk şiiriyetinin Heydar Babası Şehriyar temelik analizini diktanlığa sunduk. Emmanlığa hem de amallık dilerimiz. Hayır, hoş.

Hörmetlik radyo anlıqçılar, bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Hosume Türkiye'yi cayını radyo kayağını.
1: Etepşiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
3: Aiç radyo Voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Efirde Türkiye Ovası.
6: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonitis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este Radyo Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
16: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
4: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voce.

0: Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sıdai Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldu radyo.
5: Ve Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye öne radiosu.
4: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

birleşir, havaların qıytqaçı və dualım adımlarını sizin diqqatına yetirməkçi. İran dəyişə uçaların qonuş qoqlarını nişana almağa meyilləşdirilən Amerika Amerikan Ştatları, Omanın Ormuz boğazının transit tələblərinə qoşulan xatırına sanksiya girilməklə bağlı xəyat etdi. Amerika Amerikan Ştatlarının qadını ministri Scott Bessent yurdunun beydəki çərlərin birlikdə İranın xoa yollar kərxanalarının qonuş nöqotlarına el yetərlərini toqtacaq tonu belləb, Omanın Ormuz boğazının transit tələblərinə qoşulan xatırına sanksiya girecək divarda kemlətdi. Vance Trump'ın İran ile memoranduma gol çekip çekmeyecektiğini ya da haçan gol çekecektiğini anık aytmak kıyın idi. Amerika Amerikan Ştatlarının vice prezidenti Vance, jurnalistlere Washington'un İran ile kini aralasa gelmenini, yön tarafların aralasa yakınlığını ve Amerika Amerikan Ştatlarının tekrarının yadra programatını düğüpme ile tüşürüp bilecek yadada donanı beyan etti. Qurban bayramına Aslan'ın Liban'ın günortasında Kur'an hücumlarına adından 15 adam yoğullu. O açmağı belirtmek konuda kararlaşan düzgünlerini bozmanı devam ettiren Aslan'ın Liban'ın günortasında Kur'an son hücumlarına çağırlarla birlikte adından yine 15 adam yoğullu. Rusya Ukrayna'nın para açılan önüne almakta ayıpladı. Birleşen Millet Doğruması Orası Dartkı'nın yoğurulma vardı duyduruş verdi. Rusiyanın Xovpsizlik Kengesinin Sekretari Sergey Shoigu Ukrayna vaqtında Rusiya ilə Amerika Birleşmiş Ştatlarının arasında parağaçılıq başlanğıcının totallığını bəyan etdi. Jeff Bezos'un əlim kərxanasına zarba Blue Origin raketəsi uçuruş meydançasında partladı. Hörmətli dinləyicilər, daşayurt xəbərini dinlədiniz.

de aslyna garanyňda ondan düýüp götürä tapawutdyr. Halayanlar onu gatı oğuy görüyerler ve hatta onsuz öz durmuşlarını gözüne getirip bilmeyerler. Ona karşı yaldırlar. Bu milli tağam üçün hatta aydım hem yazılıptır. Bugünün menüsü kokoreç. İlk ülensede kokorecin neymedik varada mağlumat vermek istiyarız. Kokoreç, iri şahlı ya da oğunuk mağların içegelerinden tayalanan bir tağam. Lezzet tadan bolsa kuzuyunun içegesinden tayalanan kokoreç, beylike kokoreçlere karanında has köp isteg bildirilir. Elbette içege diyleyen mahali kevirlerimiz yüz ugrup biliriz. Emma şol nahari dadıp görmen karar belmeli derler. Sebäbi pikiriňiz üýtgäp biler diýip pikir edýäris. 2010-njy ýyllaryň başynda Türkiýede Ýewropa Birleşiginiň düzümine goşulmak bilen bagly geçilýän gepleşikleriň çägine kokoreçiň sup önümler, ýagny maalyň içgoşy, kelle başaýagy bolanlygy sebäpli gadagan edilip bilinjek diwardaky gurulňlar adamlary giň galdyrdy we uly tolgunma döretdi. Sunuat işgari Mirkalam, kokoreç barada düzen aydın bilen ähli Türk halkının duygularını şöklenendirdi. Aydımın qaytalanyan titirleri soryali görnüştü. Kokoreç, tensiz mümkün bolmaz. Aydımın klivinna olsa Türkiye Evropa Birleşine aza bolli ve bu köçü tağami qadagan edilmeğine qaramazdan aydımçimiz dostlarla bilelikte kokoreçi sarp etmeğe doam ediyar. Evropa Birleşinin düzümünne olsun, ya da bolmasın, Türkler üçün bu tağam medeniyetin mühüm ve yüz ügürmesi öran qiyin bir bölögdür. Sonsuz hem hazırki günne kokoreç, Gretsiya ve Germaniya ýaly Ýewropa Birleşigine aza ýurtlarda sarp edilýär. Gelin kokoreçiň näki taýýarlanýanyna seri salalyň. Arassalaş işlerinden soň uzun çüýşe ilk bilen ýogyn içegeler, soň bolsa inçe içegeler daşyndan soralýar. Arasyna bolsa inçe ýag bölekleri ýerleşdirilýär. Kokoreçde ulanylan çüýşeler ýürüýtü ýagdada taýýarlanýar. Keseligine ýerleşdirilýär we dönerdäki ýaly toglap pişirilýär. Guýuşly otda daşy gyzyryan çaçenni bişirilenden soň bir bölek bölünýär. Ýene-de biraz bişirilýär we biri-birinden tapawutly hoşboý isi otda bilen

Adam onu çörüň aratyna iýmegi saýlar. Ine şu porsatda tomaşa başlar. Kokoreçi goşa çapkıç bilen hünärli ellerilen dilimleri kiçeldiyar ve iyisini acayip yerine yitiriyar. Biz bolsa acayip iyisinin yollaşıq etmeğine çapkıçların çalt hareketinden, bıçaklardan çıkken sesden gipnoz bolan yali tomaşa ederiz. Tağam pomidor, otlar, burç ve maradada yatılan hıyarlan iyiliyar. Emma ol sevitten sevite tapavutlanıp bilir. Dine köçe tağam hükmüne qavat gelip bolan bu meşhur tağamın ne edip, haçan ve kim tarapının oylan taplan navarada anık bir malumat vermek mümkün değildir. Kokoreç hedir ki unna Türkiye ile birlikte Albaniya ve Greciyali kevr Balkan yurtlarına sarp ediliyar. Grek diline kokoreçi, kokoreci deyip adlandırılıyar. Lingvistlere göre Grek diline bu söz Alban dilindeki kokoreç sözünden geliptir. Alban diline olsa Serb, Harvat, Rusyali, Slav dillerine Mekkecevon maniyetine anladiyan kukuruza sözünden gelip çıkandığı çak ediler. Kokoreç ile Mekkecevonun görünüşlerinin aratnaki mengleşlikten gözbaş alyanlığı çak ediler. Kokoreç'in 1970-ci yıllarda Grecia'dan İzmir'e gelinliği ol yerden hem Türkiye yayranlığı çaklanlılar. Şol yıllarda Kokoreç'in İzmir'de bilinenliği ve halenyan bir tağamdığı ve şol yıllardan son bütün Türkiye yayran bir köçe tağamı yağdayına öğrülenliği doğrudur. Emma bu tağam 1970-ci yıllardan ozalkem Türkiye'nin teritoriyasına bardığı bilinyar. 1920-ci yıllarda ardan çıkan Ömer Seyfettin tarafından yazılan Naharhana Marihuanası adlı eserine Afinalı bir Greka deyişli Naharhanada Kokoreç tağamı barda ağdalıp geçiliyar. Ol bolsa 1970-nji ýyllardan ozalkem Kokoreçiň İzmirin çäklerinden daşarda bilinýänligini suwut edýär. Osman döwrüne degişli 1883-nji ýylda Stambulda çap edilen Öý hojalykçy aýal atly nahar kitabyna tagamyň taýýarlanyşy aýdylýar we Kokoreç diýip ýazylýar. Kim, haçan, nirede we näkili ýaly soraglara jogap berip bilmedik ýaly bolup görünýär. Emma Kokoreç tagamynyň ören lezzetligini anyk aýdyp bileriz. Bular ýaly görnüşli naharlaryň gelip çykşy umumy geografiýalara değişdir we umumy taryhy geçmişiň önümdir. Esasat bu tagamy dowam etdirmekdir. Kokoreç sensiz mümkin bolmaz diýeriz we Mirkalam bilen birlikde siz bilen hoşlaşýarys.

İmeli an dünyanı özgör diyar, energiya sarp edilişi olsa gözögçülükden çıkýar. Eýsem çözgüt kosmosda mı? Elon Musk ve Google kampaniyası maglumat merkezlerini orbita göçürmegi meýildeşdirýär. Çäksiz gün energiýasy, suwsuz sowadyş, emma bu hakykatdan hem işleýärmi? Täze bir kosmos ýarışy başlady. Salam. Şu gün emeli aň zamanasynyň iň gyzykly taslamalarynyň biri bolan kosmos esaslı maglumat merkezleri barada söhbet etmekçi. Hıtay geçen ay yerden 800 kilometr yukarıda maglumat merkezlerini açmak için 5 yıllık meyilname ilan etti. Elon Musk hem şu hepte şuna mengdeş meyilnameleri ilan edip SpaceX'in orbitadaki maglumat merkezli maksatnamalarını maliyeleştirmek için güýçli maýa çekmäge başlady. Hünärmenler bu ötüşleri emeli aň infrastrukturasynyň ýerdäki çäklendirmeler bolmazdan giňelip biljek kosmos şertlerine maglumat merkezlerini döretmek üçin strategik başlangyç hökmünde kabul edýärler. Eýsem mesele nirede? Yerdäki maglumat merkezleri emeli aňyň üzlüksiz energiýa zerurlygy sebäpli ören uly basyş astynda işleýär. Esasy emeli aň modellarynyň taýýarlanylmagy ýylla ýüz müňlerçe öýüň elektrik sarp edişine deň energiýany sarp edýär. Maglumat merkezleriniň yerleşýän sebitlerine elektrik togunyň narhlary soňky 5 ýylda 267 göterim ýokarlady. Ortaça 100 megawattlyk maglumat merkezi günne 6500 hojalygyň günnelik suw sarp edişine barabar suwlanýar. Kosmosyň hödürleýän çözgütleri.

0: yan yağlı görünse de yağday beyle yönü kıydan. Bu terres üç peydanı vorkadiyar. Iğderli gün energiyası elektrik ulgomunu çeklendirmeyar. Radiyasiya bilen soğuduş, suyucu suyu yoğudiyar. Orbitadaki diskalar yer yüzününe ulunulyan giyin yerlerin boşamoğuna sebep bolyar. Emma orbitadaki mağlumat merkezleri dolu daşkı urşağı çözgüdü del. Guterres, raketa önümçülüğünün qalınları, artyan uçuşlar ve kosmos senagatının qalınları yalı ziyanlı təsirler var adı duyduryar. Eğer de yerde mağlumat merkezleri inni sap energiya bilen işleyen olsa, hasaplayış ulğumunu kosmosa çıkarmağın peydası azalyar diyar. Çetin hem raketalar ve ehtiyaçlık şaylar sebeple yaşayış sikrına değişli çıktayıcıların bağırdığını belleyer. Ol şeyle diyar. Orbitadaki kısılma ve beylikli meseleler sebeple hazırki vaqtda dolu alternatif hükmünle daşkı uşuva koşuq koşunlu nevelli. Guterres az çıktayıcı yukarı yük götürücülük qaytadan ulanılayan ulğumlar ösen radiyatorlar ve orbitada robotik hizmet ulğumlarının mühimdiğini aydiyar. Çetin hem onu qollayar. Kosmos buğduğuna bir zadı qaytalamaq hukuk, eksport gözevçülük ve üpçünçülük zıncırı sebeple yenil derler. Onun çaklamasına ura güçlü mayadarlar 2-4 yılla dizaynları tədələb bilər. Yöne onun giyinlen yayramağı 5-10 yıl devam edip bilər. Çetin şeyle deyər. Amal derecesi ve utkoşukluk tecrübesi ulu tapavut döre deyər. Görüşümüz yali kosmos esaslı mağlumat merkezleri geleceğin ulu mümkünçülüklerini hödürləyər. Emma ümmüzde mühüm teknik ve ekologik kıyınçılıklar var. Novattaki podcast'ta duşuş yancak, hoş, sağ olun.
1: İyileşler, o yarışımının bu saniye tamamen oluyor. Yeniden bir duşuş yancak, hoş, sağ olun.

0: Now let's have a little music break. Here is Gidiyorum Bu Şehirden by Sezen Aksu.
1: Tekerlekler almış başını, dönüyor, dönüyor.

0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas otna Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radio.
10: It Turkiye hangia radio ya?
2: Ovde radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radiosu.
2: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici DRT.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.